0: Abi sen ses aldın mı?
1: Tabii ki.
0: Kırış abi, dostum var korna.
1: No, I don't want it.